Aşk küreğim, coş denizim, kanada çıl gemimiz, gemimiz, gemimiz. Dalga bizim, tufa bizim, anamız. Aşk küreğim, coş denizim.

0: Hisse al. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

yaşı. Ben ortadan ile harda o nerede mazar? Onun boyu tutsun mazar.

0: Bankov Bako 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Sizin Ayaz Gassimov, yurdumuzun her yerinde Azerbaycan Radyosu.

0: Bankofbanko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
1: Ev, maşın, tamir ya da tahsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakbu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin. 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Hem rock ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bank of Baku'da nakt pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakt pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul

0: sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş Fasker. 4 iş 1 mahsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır, istiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nakmelerde. Su attım yara deldi elim bahara deldi.

0: online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Keramikanız ister küçük ister büyük olsun. İster granit ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Premium Residence, Cypress Lies'inde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11 20.

0: YN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitanın sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plita ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: hayır gelir.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Danışır Bakı.
3: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
4: Doğma Radyo. İnsanlarımızın gemli günlerinde sırdaş oldun. Sevinçli günlerinde yoldaş oldun. Nermelerle bizi ovundurdun. Yuklarımızda lay lay dedin bize. Neler öğretmedin bize? Uşak mahınlarını, saz havalarını, aksakal babaların, ağbıçıya nenelerin öğüt nesiyetini, gençlerimin cesaretini, büyük edeblerimizin şehirlerini, büyük pesekarlarımızın mahınlarını öğrettin bize. Sana koca da kulak asırdı camanda. Sen bizim dostumuz, sırdaşımız oldun. Beni de belesen, sen itirmemişsin. Ve sen hiç zaman itmersen, ona göre ki sen göze görünmeyen bir melek kimsin. Azerbaycan Radyosu 100 yaşlı cavandı. Azerbaycan Radyosu kocalmaz hiç zaman. 100 yaşı mübarek olsun benim doğum

0: çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bankı MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.